0: yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
1: Bursa FM. Bursa

0: girerseniz girin, öteki daha hızlı ilerler.
1: Takım çalışması sorumluluğu başkasına atmak için en ideal modeldir.
2: Kızlar genellikle en uygunsuz zamanda kapıyı çalar.
1: Eğer her şey ve her

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 3.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz Büyükbaş, Tosun, Düve ve kurbanlıkları
2: en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz Büyükbaş, Tosun, Düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami

0: Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21 Ceyhan Kurban.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
2: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
2: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
1: Cosluyor.
2: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
2: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
3: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Akşam trafiği, akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay yedirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
0: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
6: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
7: Reklamları dinledim.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
5: Akşam trafiği.
6: Akşam trafiği.
5: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
7: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 2416 0538 505 2416.
1: Reklamlar.

0: 90'ın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Hapşırdığımız zaman kalbimiz de dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarımızın bir an için durduğunu, hipopotamların insandan daha hızlı koştuğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 4.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
4: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
6: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
7: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet muhtarın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla...
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Kalite.

0: reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: 105.5 Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzel Yalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
6: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Bursa FM, sağlık. İbn Sina diyor ki, sırt ağrısı için sarımsak, idrar söktürmek için kereviz, tansiyon yüksekliği için kabak suyu, kalbi güçlendirmek için elma, felçli kişi için çam fıstığı, göğüs hastalığı için badem, kilo almak için kelle suyu, karaciğer için karnabahar, kalp çarpıntısı için kişniş, kansızlık için bal, eklem ağrısı için kuru üzüm tüketin. İbn Sina diyor ki, Bursa FM, sağlık.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 5.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621. 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesin.
3: Hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim.

0: Kara gözüm geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
4: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
5: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzel Yalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
6: Akşam trafiği.
7: Akşam trafiği.
6: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Zeytinyağının prostat, göğüs, kolon, pullu hücre ve yemek borusu tümörleri gibi bazı habis tümör türlerine karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğunu, Türkiye'de 120 adet şehir ormanı, 172 adet de bal ormanı bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. 105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

Seni düşünüyorum. Güneşin ışıkları denizden aksedince. Seni düşünüyorum. Ayın pırıltıları kaynaklara vurunca. Seni düşünüyorum. Uzak bir yol üstünde tozlar havalanırken. Karanlık bir gecede dar bir tahta köprü üstünde bir yolcu ürperirken seni düşünüyorum. Kulak kesilmek için koruluktayım. Sık sık her şeyin sustuğu anlar. Uzakta olsan bile ben senin yanındayım. Seni düşünüyorum.

0: Bursa FM.
1: Saat 6.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
6: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız.
5: 16.21 0537 446 16.21 Ceyhan Kurban.
6: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan,

Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri.

0: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
2: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
2: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
1: Cosluyor.
2: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
2: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
3: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.
7: İbdi seferberlik ilan olanda bir od düştü cümle cihana.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzel Yalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
3: Ev alışverişlerinin adresi Evidea, Bursa Ata Bulvarı'nda kapılarını açtı. Açılışa özel dev fırsatları ve stoklarla sınırlı hediye ürünleri kaçırmayın. Evidea Kitchen Pure Steel 6 parça çelik tencere seti 3999 lira yerine 2999 lira. Evidea Soft Red çift kişilik pikey

0: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Boğa yılanının adıyla bilimsel adı aynı olan yegane yaşayan hayvan olduğunu? 12. yüzyılda Danimarka ordusunun 7 kişiden ibaret olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 7.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
5: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 299 02.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
9: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
10: Satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
0: Reklamları dinlediniz.

Bursa'nın sesi Bursa FM 105.5. Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 7216 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği.
5: Akşam trafiği.
2: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
6: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Hatırlatıyoruz. Mutlu olmak hiç de zor değil. Sabırlı, sevecen, erdemli olun. Eninde sonunda tüm servetiniz yine sizsiniz. Size bir kötülük yapıldığında verebileceğiniz en iyi karşılık unutmak olsun.
2: Bağışlayın ve unutun.
1: Hatırlatıyoruz.

0: vay vay.
1: Bursa FM. Bir reklam.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Bir reklam.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 8.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: Akşam trafiği.
2: Akşam trafiği.
1: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşer Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
3: Ev alışverişlerinin adresi Evidea, Bursa Ata Bulvarı'nda kapılarını açtı. Açılışa özel dev fırsatları ve stoklarla sınırlı hediye ürünleri kaçırmayın. Evidea Kitchen Pure Steel 6 parça çelik tencere seti 3999 lira yerine 2999 lira. Evidea Soft Red çift kişilik pike ise 699 lira 90 kuruş yerine 390

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
2: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM. Biliyor muydunuz?
3: Bebek tavşanların gözleri kapalı ve tüysüz doğduklarını ve bir süre yer altındaki yuvalarında annelerinin kendi tüylerinden yaptığı minik yatakta yaşadıklarını. İstanbul'un Anadolu yakasındaki ilk caminin 1466-1469 yılları arasında sadrazamlık yapan Rum Mehmet Paşa tarafından Üsküdar'da yaptırılan Rum Mehmet Paşa Camii olduğunu biliyor muydunuz?
2: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Bursa FM. Saat 9.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.
5: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
6: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
7: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
8: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
7: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
8: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
7: Cosluyor.
8: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
7: Geliyor kara gözüm, geliyor.
8: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
7: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
9: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Akşam trafiği.
6: Akşam trafiği.
5: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
7: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 2416. 0538 505 2416.
1: Reklamları

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Yaşamınızı daha da güzelleştirmek için.
2: Biri kalbinizi kırarsa bunu hemen bilmesini sağlayın. Yalnızca yerine getirebileceğiniz ricaları kabul edin. Bir şampiyon gibi davranırsanız şampiyon olma yolunu yarılamışsınız demektir. Asla intikam peşinde koşmayın. Başkalarını her küçülttüğünüzde kendinizi 10 kat daha küçültürsünüz. İnsanları kendileri hakkında konuşmaları için cesaretlendirin. Onlar sizin çok hoş sohbet biri olduğunuzu düşüneceklerdir. Kendinize bir zafer günlüğü edinin. Ve elde ettiğiniz her başarıyı yazın. Konuşurken insanlara adlarıyla seslenin. Öğrenmeyi sürdürün. Yapacağınız iş ne olursa olsun, ya hiç başlamayın ya da sonuna kadar bırakın.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 10.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.

0: gel. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta. Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
3: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Reklamları dinlediniz.
1: %105.5

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzel Yalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 2416. 0538 505 2416.
1: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 12.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
2: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
3: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
2: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
3: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
2: Cosluyor.
3: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
2: Geliyor kara gözüm, geliyor.
3: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
2: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
1: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Akşam trafiği.
6: Akşam trafiği.
5: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
7: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
3: Ev alışverişlerinin adresi Evidea, Bursa Ata Bulvarı'nda kapılarını açtı. Açılışa özel dev fırsatları ve stoklarla sınırlı hediye ürünleri kaçırmayın. Evidea Kitchen Pure Steel 6 parça çelik tencere seti 3999 lira yerine 2999 lira. Evidea Soft Red çift kişilik pikey

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Meşe ağaçlarının 50 yaşına gelmeden meşe palamudu vermediklerini, dünyada her gün sağlıksız sulardan 25 bin kişinin öldüğünü biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 13.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

saçı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şuradan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire Alanı'nda buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
8: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: Reklamları dinlediniz.
9: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzel Yalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
6: Akşam trafiği.
7: Akşam trafiği.
6: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. ...105.5...

0: Bursa FM.
1: Saat 14.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
5: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537-446-1621. 0537-446-1621. Ceyhan Kurban.
6: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532-734-2942 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Ev alışverişlerinin adresi Evidea, Bursa Ata Bulvarı'nda kapılarını açtı. Açılışa özel dev fırsatları ve stoklarla sınırlı hediye ürünleri kaçırmayın. Evidea Kitchen Pure Steel 6 parça çelik tencere seti 3999 lira yerine 2999 lira. Evidea Soft Red çift kişilik pike ise 699 lira 90 kuruş yerine 399 lira 90 kuruşa. Sizi Evidea Ata Bulvarı Cadde mağazamızda bekliyoruz.
5: Burada her şey evim için. Evidea.
6: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
1: Reklamlar.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta. Bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 15.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği.
4: Akşam trafiği.
2: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 60.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
6: Akşam trafiği.
7: Akşam trafiği.
6: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: 90'ın sesi Bursa FM. Bunları biliyor muydunuz?
1: Dünyanın en eski sakızının bundan 9000 yıl öncesine ait olduğunu, muz veya yeşil elma koklamanın zayıflamaya yardım ettiğini, Sibirya'da insanların sütü donmuş çubuklar şeklinde aldıklarını biliyor muydunuz?
0: Bunları biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa FM 105.5.

0: Bursa FM. Saat 16.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
2: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
2: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
1: Cosluyor.
2: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
2: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
3: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
5: Reklam.

çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
3: Ev alışverişlerinin adresi Evidea, Bursa Ata Bulvarı'nda kapılarını açtı. Açılışa özel dev fırsatları ve stoklarla sınırlı hediye ürünleri kaçırmayın. Evidea Kitchen Pure Steel 6 parça çelik tencere seti 3999 lira yerine 2999 lira. Evidea Soft Red çift kişilik pike

0: en hızlı ve en yalın hali. BursaManşet.com.
1: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
2: Reklamları dinlediniz.
3: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 17.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
5: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 299 02.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
9: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edilme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
0: Reklamları dinlediniz.
10: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta. Thank you.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzel Yalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşer Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
5: Akşam trafiği.
6: Akşam trafiği.
5: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinle.

0: 90'ın sesi Bursa FM.
1: Bunları biliyor musunuz?
2: Rodin'in ünlü düşünen adam heykelinin aslında İtalyan şair Dante'nin portresi olduğunu, Uranüs'ün çıplak gözle görülebildiğini, Kaptan Cook'un Antarktika hariç bütün kıtalara ayak basan ilk insan olduğunu, güneş ışığından daha fazla yararlanmak için saat uygulamasını Benjamin Franklin'in başlattığını, bir okyanusun en derin yerinde demir bir topun dibe çökmesinin bir saatten uzun sürdüğünü, bugüne kadar ölçülmüş en büyük buzdağının Belçika'dan daha büyük bir yüz ölçümüne sahip olduğunu biliyor musunuz?
1: Bunları biliyor musunuz?

105.5. Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 18.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621 0537 446 1621 Ceyhan Kurban. Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: Akşam trafiği.
5: Akşam trafiği.
4: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
6: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
7: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
6: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
7: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
6: Cosluyor.
7: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
6: Geliyor kara gözüm, geliyor.
7: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
6: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
8: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
9: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalın.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzel Yalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
0: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
3: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
2: Ev alışverişlerinin adresi Evidea, Bursa Ata Bulvarı'nda kapılarını açtı. Açılışa özel dev fırsatları ve stoklarla sınırlı hediye ürünleri kaçırmayın. Evidea Kitchen Pure Steel 6 parça çelik tencere seti 3999 lira yerine 2999 lira. Evidea Soft Red çift kişilik pike ise 699 lira 90 kuruş yerine 399 lira 90 kuruşa. Sizi Evidea Ata Bulvarı Cadde mağazamızda bekliyoruz.
4: Burada her şey evim için. Evidea.
5: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
5: Bursa FM. Bursa

çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta. Bu frekansta.

0: Bursa'nın sesi. Bursa FM.
1: Saat 19.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
5: Akşam trafiği.
6: Akşam trafiği.
5: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
7: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 7216 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
5: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
6: Akşam trafiği.
7: Akşam trafiği.
6: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamlar.

0: İnsanın Sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Çoğu insanın ortalama olarak arkadaşlarının sahip olduğundan daha az arkadaşı vardır. Buna arkadaşlık paradoksu dendiğini 1748 ile 1772 yılları arasında Fransa'da patatesin yasa dışı olduğunu, arabaların egzoz gazı emisyonunun her yıl yollardaki kazalardan daha fazla ölümden sorumlu olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. %105.5.

0: Bursa FM. Saat 20.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
9: 3. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
10: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
11: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
2: Bursa FM. Bursa FM.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzel Yalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
3: Ev alışverişlerinin adresi Evidea, Bursa Ata Bulvarı'nda kapılarını açtı. Açılışa özel dev fırsatları ve stoklarla sınırlı hediye ürünleri kaçırmayın. Evidea Kitchen Pure Steel 6 parça çelik tencere seti 3999 lira yerine 2999 lira. Evidea Soft Red çift kişilik

0: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Bursa FM.
1: Saat 21.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

tacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edilme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
6: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
7: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
6: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
7: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
6: Cosluyor.
7: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
6: Geliyor kara gözüm, geliyor.
7: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
6: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
8: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
9: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 299 02.
0: Reklamları dinlediniz.
10: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta. Bu frekansta.

0: sana. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzel Yalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
6: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 2416 0538 505 2416.
1: Reklamları.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: İnsan vücudundaki en güçlü kasın dil olduğunu, arı kuşlarının saniyede yaklaşık 60-70 defa kanat çırptığını, Suudi Arabistan'da hiç ırmak bulunmadığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. %105.5.

0: Bursa FM. Bursa FM. Saat 22.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21. 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
3: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
6: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
7: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
8: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
7: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
8: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
7: Cosluyor.
8: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
7: Geliyor kara gözüm, geliyor.
8: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
7: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
9: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
10: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: reklamları dinlediniz.
1: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
2: Bursa FM. Bursa

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzel Yalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 23.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621. 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği.
4: Akşam trafiği.
2: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
9: Satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
1: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşer Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 7216 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Candaşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM. Bursa FM. Bursa FM.
7: Biliyor muydunuz?
8: İnsan etini açlıktan değil de sırf tadını sevdiği için yiyen tek hayvanın kutup ayısı olduğunu? Her yıl tankerlerle taşınan petrolün binde birinin denizlere sızdığını ve bu miktarın 2 milyon 200 bin ton olduğunu biliyor muydunuz?
7: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 00:30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşer Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
0: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Yetişkin bir insanın günde ortalama olarak 23 bin kez nefes aldığını, kibrit kutusu büyüklüğündeki altın külçesinin yufka gibi açılarak bir tenis kortu büyüklüğüne kadar yırtılmadan uzatılabildiğini, uygun şekilde depolanmamış çöplerin yeraltı ve yüzeysel su kirliliğine, haşerelerin üremesine neden olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

kalmadı. Bunları konuşmaz diye.

gönlüme ses katan türkü yoldaşım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Perdelerde bir nota sus sazım.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 1.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621. 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
4: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
5: Akşam trafiği.
6: Akşam trafiği.
5: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
7: Satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
8: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzel Yalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
6: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 2416 0538 505 2416.
1: Reklam.

0: 90'ın sesi Bursa FM.
1: Çocuk yaşadığını öğrenir. Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmiş ise kınama ve ayıplanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmış ise sıkılıp utanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse kavga etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk devamlı utanç duygusuyla eğitilmiş ise kendini suçlamayı öğrenir. Eğer bir çocuk hoşgörüyle yetiştirilmişse sabırlı olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk desteklenip yüreklendirilmiş ise kendine güven duymayı öğrenir. Eğer bir çocuk övülmüş ve beğenilmiş ise takdir etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüş ise adil olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk güven ortamı içinde yetişmiş ise inançlı olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüş ise kendini sevmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk ailesi içinde destek ve arkadaşlık görmüşse dünyada mutlu olmayı öğrenir. Kısacası biz neysek çocuk o olur.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. 105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 2.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
6: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşer Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza bökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM. Bursa FM.
7: Biliyor muydunuz?
8: Sığırların 4 tane midesinin olduğunu... Meksiko City'nin her sene 25 santimetre kadar battığını biliyor muydunuz?